0: ese sueño que te quiero tanto. ¡Ole!
1: ¡Ole!
2: Óyeme, Carlos, ayúdame en tu
0: bicicleta.
2: ¡Nene,
0: nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene, nene,